nasip tabi. Bunra bizka day. Şişimin uçtu. Agnişti uçu yüzyıklak. Eklur agnişti ona. Omsi bilişti uçayın da uysa.